0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta suma düş kolen. Herif kudu hatta kudu bir çöz, bir çöz sen kendi yıkıstın boy ya. Herif kudu zor. Ne olup beni şey ama beni şey arabe de ahir kemura dişeri dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerlerini. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
3: Ben yazmak istemiyorum ki.
2: He?
3: Yazma.
2: Niye?
3: Çok yok.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Bir şey yap diyor ha. Ya bir neden sikerim bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya rakafalı. Yekolli. Fender kebi. Gece elektriği kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Rakolle git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو سبيو سبيو ما في السبي دنقط دنقط دنقط دنقط ويجي دنقط ورجع أقول لك دنقط تاني عجل فب أنا بحد ين فنجس كل يا بيجي ما فيش شبكة بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجز وما جس كيف يا زبوك بتجس كيف يا چه یه وگه اسکیفه؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Berkhan, hadi gel. Abi Berkhan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen abi, şey yapalım. Abi kalacaktaki kalacak Mehmet abinle de. Berkhan gel gel.
1: Alo.
2: Bak lan bak lan gireceği şimdi bak lan.
0: Bunu da doldur. Çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala ha. Çeşmenin suyu.
1: Ne zaten o bak hadi.
0: Ne? Tabi hadi. Güzel iyi. Bu taraf sürme mi?
1: Elbette lan o da
0: başka habbek ya. Ya kurban değil. Besiye den ten tam.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya kusurun olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki lüksü başı verdi.
0: Sır red bir ahla. Talla akul ekşi ben beyekim. Giye sim hadi. Beret aşırı mahvet talla. Gel ingi mi? Ben tabiyorum ben. Mahveret başarı. Ne işte? يا نفد نفس يعني
1: ممكن سخفيت عندي بقى فلاش شنو؟
0: اي حق انت
1: طبعا انا بجيب دلوقتي ها
0: فلسين

0: I'm gonna try for you.
1: Huh?
0: I'm gonna try you.
1: Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektebe mi ihlas?
0: Nasıl başı?
2: Sınavımızı piştiyse Roja. Edi açıklanmış ve.
0: Ya.
2: Evet.
0: Ne harcadık mı? Artık ben.
2: Ana. Vega tizane da marde menü berave binave da. Evlo hal binave da verin eskife bine. Evder hanmu binave menü. Tudu hazema?
0: Ben de şimdi hazım.
2: Ama tudu bejez hazım her mahledi.
0: Şimdi hazım her mahledi yani.
2: Kadı sen? Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, ünlü bir tane. Damar çürmekte ve zehirin deli bir şey. Ünlü işte. Ama belki ne yiyeceğim?
0: Belki.
2: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanedir. Dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak.
0: Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
1: En sonu.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: yapıyoruz.
1: Olsun, bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
0: Allah aşkına.
1: Allah.
0: Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Şey yapmış mı böyle?
1: Ortam kapıları yiyor şimdi, biliyorsun çocuğa.
2: Başı ne ya hanımefendi? Burayı alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar ama.
4: Ha, bayanlar da çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler çaban diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum, şimdi dengeleyeceğim. Buralar uzundur daha.
2: Nasıl?
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.
3: Neden gitmiyorsun?

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kazanmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Dolap geliyor.
2: Ucuğum.
3: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman?
3: Onu aldılar çok.
2: Al. Uçtan mıydı?
1: Tamam. Bu annenin. Sen deden yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
2: Bir çuval alıydı. Liberiyle. Bu haliyetini. Bu bataniye Fatma. Bile Fatma. Hamış kebini bir bir.
4: Duvarlar şişmişti.
5: Ben kanama kırarsın da bir kesin nekine
0: doyalım. Vallahi.
1: Başka?
4: Bana bir atlattır. Girer.
1: Emine görüşürüz.

0: gelememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle selam. Hoş bul. Burası? Ne?
2: Burası doğru.
0: Merhaba. Merhaba. Bir
1: doğru değil. Önce makine. Önce makine fırafay. Aynen ya. Önce fırın.
0: Dolaplar.

0: kalırsınız.
1: Niye bence yani o kadar şey değil,
0: gayet küçük güzel, değil. Evet. Gayet güzel bir örgü.
1: Bizim Hasan Keftekiler'den daha iyi yani.
0: Camlar olarak. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar da dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa bunlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Bunlar da yok. Sileştirseniz biraz ona göre.
2: Çekilin sana.
1: Evet, evet. Malajı bende.
2: Bence var bir yani manzara ve serekale, minare. O küştü hani ama veren yine. Ama mahalle ama verene hoşça. Ama mahalle veri hoşça. Hoppala. Hoşça.
3: Ha, jo, hun är lurig, jag är kvar stäppas vilken.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Thank you.

0: Ade. Hadi Burak. Hadi. Was geht's dir? Kalbunu ne?
1: Hadi.
0: Hediye edin daha, hediye edin inşallah. Hediye edin, vurup idik. Vurup sakık, vurup idik, vurup sakık. Hadi. Tatlı ona, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam. Çok güzel. Tamam. Tamam. Devam. Devam. Devam. Gel. Kala idik. Ben de bu kuvvetliyim mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki zıplatmış mı? Tamam. Herkes zıplatmış mı?
1: Tamam. Tamam.
0: Kala. Kala. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çaka geçse idik su soğuk ne?
1: Evet.

0: Chuck.
1: Is that on Instagram?
0: Ay, sen ne yapıyorsun?
1: Ayrıca.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerif nasıl içten sallanıyor ben? Ne yapıyorsun?
0: İyi.
1: Ben.
0: Ne yapıyorsun?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.

0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasan Keyif sakinleri.
1: İyi hatta sıma düş kolen. Herif kudu hatta kudu bir çöz, bir çöz sen kendi yıkısın boy ya. Herif kudu zor. Nurup beni şey ama beni şey arabı da ahir, ahir kemura dışarı dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Yani. Bakayım yapabilecek misin? Anladın mı?
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yalma.
2: Niye?
3: Çok yok. Çok yazmak
2: istemiyorum. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Diyor ha. Ya bir adet sikerim şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor şu. Diyorum başka çıkacağım diyor ilahi. Ya rakka falan diyor. Kulli peder gece elektriğimi kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya kulli git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سويو سويو سويو ما في السويو دنقبط دنقبط دنقبط دنقبط ويجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط أنا عجل فبدأ أنا بحد ينفنجس كير يا بيجي ما فيش شبكة بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجز وما جس كيف يا زبوك بتجس كيف يا چه یه وگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Berkhan, hadi gel. Abi Berkhan, abin sen bunları oradan su doldursan abi çay şey yapalım. Abi kulaştaki kahve Mehmet abinle de. Berkhan gel gel.
1: Anarma.
2: Bak lan bak lan gideceksin bak
0: lan. Onu da doldur. Çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala he. Çeşmenin suyu.
1: Ne zaten o kadar.
0: Ne? Tam o kadar. Güzel iyi. Bu taraf kusur mu?
1: Elbette lan.
0: Bu taraf kusur. Bak ya. Ya kurban değil. Besi eden sen tamam.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. O sorun olmaz. Bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki su aşı verdi.
0: Sen red bir ahla. Talla. Akul eksiyim. Ben beyeyim. Giye sim. Ben red. Aşırı mahvet. Talla. Gel ingim. Zibat. Ben mahvet. Ben mahvet. يا نفس نفس يعني
1: ممكن خفيت عندي بقى فلاش جيرو
0: اي حقك انت
1: طلع هذا بجيب راتز ها
0: شو

0: Nee, Charlie.
1: Hä?
0: Und für die Charlie.
1: Nee! Nee!
2: Ja, dann mag mir nicht. مكتب عامل ايه خلاص؟
0: خلاص باشا.
2: ايه sınav emji piştiyse roja edi açıklanmış ve.
0: Ya.
2: Evet.
0: Ne harun dedik mi artık böyle.
2: Ana. Vega tizane damardır menü beraber. Binaveda. Evlo halk binave da verin eski febine. Ev der hamu binave meni. Tu du khaze ma?
0: Ben de şuna khaze.
2: Ama tu du bejez khaze mi hem ali di?
0: Ben de khaze mi hem ali di jani.
2: Kadı sen?
3: Burası.
2: Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Damar çürmekte bir zehirin delir bir şey. Louis de. Ama belki ne yiyeceğim?
0: Belki.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanedir. Dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak.
0: Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Kaymakamlığın
0: arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: İşte
0: birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numaralı ev bizim ev.

0: Leştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım kesin.
1: En son.
0: İki yüz elli dört ne de?

0: nas
1: nisi zabere.
2: Ba, ben bu ararım, çok basit tutarım.
1: Ne oldu, hayırdır?
2: Olsun, bir çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
2: Allah Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki?

0: içer misin ben?
1: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun içeri.
2: Boş değil ya hanımefendi. Burayı alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar ama.
0: Ha, bayanlar da çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polisler çaban diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önüne kısa arkası uzun olmuş.
0: Öyle. Biliyorum, şimdi dengeleyeceğim. Buralar uzundur daha.
2: Kesin.
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
0: Vermişler.
3: Eğilin.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kazanmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Dolap geliyor.
2: Uçmam.
1: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman?
3: Onu aldılar çok.
2: Al. Uçmam mıydı?
1: Bu annenin. Sen dedin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
2: Bir çuval neydi? Liberiyle. Bu haliyetini. Bu bataniye Fatma. Bile Fatma. Mahmuş kendine bir bir.
4: Duvarlar şişmişti.
5: Ben bana bakın altında bir kendine girelim.
4: Bana da. Vallahi.
1: Başka?
6: Bana bir atlattır.
5: Dur.

0: gelememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle selam. Hoş bul. Burası? Ne?
2: Burası doğru.
0: Merhaba. Merhaba. Bir
2: doğru
1: değil. Önce makine. Önce makine fırafay. Aynen ya, jüt fırın.
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani, o kadar şey değil,
0: gayet küçük güzel, değil. Evet. Gayet güzel bir yer.
1: Bizim Hasankeyf'tekilerden daha iyi yani.
0: Camlar var. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Sıra içtiyseniz
1: biraz ona göre. Geçin sana. Nereden? Malajı var mı de? Bence var bir yani manzara ve serekale, minare. O işte hani ama veren yine. Ama mahalle ama veren ne hoşça. Ama mahalle veri hoşça. Valla. Hoşça. Hoşça. Hacı o huneyle vurucu yani hoşça pas bükün.
3: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması gerekir. Lütfen cephane konaklarını ve bina ve bina yapmalarını.

0: davete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Adi. Hadi Burak. Hadi. Was geht's dir? Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediyeli ta, hediyeli sana. Hediyeli vurup idik, vurup sakık, vurup idik, vurup sakık. Hadi. Tat dağına, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Devam. Devam. Devam. Gel. Kala idik, ben de bu kuvvetliyim mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmış mı? Tamam. Herkes toplatmış mı?
1: Tamam, tamam.
0: Kala. Kala. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çaka geçse idik sokluyor.
1: Evet.

0: Chuck.
1: Is that on Instagram?
0: Ay, sen ne yapıyorsun?
1: Ağlayacağım.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Nasıl
0: işten
1: sallama
0: ben?
1: Ne yapıyorsun?
0: İyi. Ben.
1: Ne yapıyor anne?
0: İyi.
1: Çok
0: iyi
1: geldi. Ne zaman
0: geleceğim? Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.

0: Şu an mail adresi bulamıyor ya.
1: Değil.
0: Ya adam biri diyor parkisyondur, biri diyor parkisyon değil.
1: Demek ki kiliseli stres.
0: Fil seveyim.
1: Talanız ne hani zeci ne o bize başka talamarı bu ortağı mı var zeyn? O zeyn fil kesir numarası.
0: Eyvallah.
1: Muhannem bahadu kafi zaten arit amel belediye hal ölüm raporları nahne nektiben. Çahvet şiir daha ölüm kağıdı iyice bunlayı. Nahne nektib mezarlık nahne nektiben tamam. Yaş ortalaması kırdım pirinle. Mecak cina mukaddatika cina lhoneva ak pirin ağlamın pirin kılma tutar mı? Yaşım sen. Hayat olarak zeyn.

0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi, hatta suma düş, kolen. Herif, kudu hatta, kudu bir çöz, bir çöz serkeli kızdı bu ya. Herif, kudu da. Ne olup beni şey, ama beni şey, araba da, ahir kemura dışarı dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Yani. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
3: Ben yazmak istemiyorum ki.
2: He?
3: Yazma.
2: Niye?
3: Çok da
4: korktum.
2: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
5: Diyor ha. Ya bir neden sikerim şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya rakka falan. Ya kolli. Gece elektriğimi kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya kolli git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو سبيو سبيو ما في السبي دمقط دمقط دمقط دمقط ويجي دمقط ورجع أقول لك دمقط تاني عجل فب أنا بحد ين فنجس كل يا بيجي ما فيش شبكة بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجز وما جس كيف يا زبوك بيجي كيف يا چه یه وگه اسکیفه؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Berkhan, hadi gel. Abi Berkhan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen abi, şey yapalım. Abi kalacaktaki kalacak Mehmet abinle de. Berkhan gel gel.
1: Alo.
2: Bak lan bak lan gireceği şimdi bak lan.
0: Bunu da doldur. Çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala ha. Çeşmenin suyu.
1: Ne zaten o bak hadi.
0: Ne? Tabi hadi. Güzel iyi. Bu taraf sürme mi?
1: Elbette lan o da
0: başka habbek ya. Ya kurban değil. Besiye den ten tam.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya kusurun olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki lüksü başı verdi.
0: Sen red bir ahla. Talla akul ekşi ben beyekim. Giye sim hadi. Ben red aşırı mahvet talla. Gel ingi mutlaka biliyorum ben. Ben red başarı. Hiç. يا نفس نفس يعني
1: ممكن خفيت عندي بعرف ليش جيلو
0: اي حقا ترى
1: هذا بجيب راتز ها
0: شلاخ

0: I'm gonna finish trying for you.
1: Huh?
0: I'm gonna finish trying.
1: Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektebe mi ihlas?
0: Nasıl başı?
2: Sınavımızı piştiyse Roja. Edi açıklanmış ve.
0: Ya.
2: Evet.
0: Ne harcadık mı artık ben?
2: Ana. Vega tizane da marde menü berave binave da. Evlo hal binave da verin eski fe bine. Ev der hanmu binave menü. Tu du khazema? Ben
0: de şuna khazam.
2: Ama tu dibejez khazam hem aledi.
0: Şimdi kazın hemen aradayız yani.
2: Sıkladı sen. Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, ünlü bir tane. Damar çürmekte ve zehirin deli bir şey. Bu işte. Nerede? Ama belki ne vereceğim?
0: Belki.
2: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanedir. Dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak.
0: Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Kaymakamlığın
0: arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: İşte
0: birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numaralı ev bizim ev.

0: Herrlich zu mir gesehen. Juhu. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
1: En sonu.
0: İki yüz elli dört ne de?

0: imasın.
1: Ne sabredersin?
2: Ama benim oranım çok bozuldu.
1: Ne oldu hayırdır?
2: Orası bir çocuğun kedi üstünde çıktı.
1: Allah aşkına.
2: Eyvallah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı peki? Bir şey yapmış mı bari?
0: Oradan kapıları yiyorsun, biliyorsun çocuğum.
3: Hoş ne ya Avrupa'yı? Buraya alayım böyle.
4: Hı hı. Eğildi çünkü.
3: Yo, çok dibe kadar ama.
5: Hemen arada çok tecrübeli değiliz.
4: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
3: Polisler hiç yapan diyor çıkmıyoruz.
4: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
5: Öyle. Biliyorum şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
6: Kesin.
4: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
5: Vermişler.
4: Eğilin.

giren sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kazanmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Dolap geliyor.
2: Ucuğum.
3: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman?
3: Onu aldılar çok.
2: Al. Uçtan mıydı?
1: Tamam. Bu annenin. Sen dedenin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
2: Bir çuval alıydı. Liberiyle. Bu haliyetini. Bu bataniye Fatma. Bile Fatma. Hamış kebini bir bir.
4: Duvarlar şişmişti.
5: Ben kanama kırarsın da bir kesin nekine
1: doyalım.
4: Vallahi.
1: Başka?
4: Bana bir atlattır. Bir atlattır.

0: Gelememesi lazım.
1: Hacı Ağır.
0: Evet, şöyle verelim. Hoş geldin. Burası... Evet?
2: Burası da olmuş.
0: Merhaba. Bir dolabı.
2: Merhaba.
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen ya, jik, kuran,
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani, o kadar şey değil,
0: gayet küçük güzel. Değil. Evet. Gayet güzel bir adam.
1: Bizim Hasan Kirtekiler'den daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi, çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Süleyişim sana, biraz ona göre.
1: Geçmiş olsun. Evet. Malajı ben de. Bence var yani manzara ve serekele, minare. O küştü hani ama veren yine. Ama mahlama veren ne hoş ya. Ama mahle veri hoş. Valla.
3: Hacı o Huneyli Vurcu yani kuvaçta yaparız bir kez.
4: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması da izin verilmektedir. Lütfen cephelerde ve bina oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 124 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Ade. Hadi Burak. Hadi. Was geht's dir? Kırmızı renk. Hediye edin ha, hediye edin sana. Hediye edin, vurup yedik, vurup sakık, vurup yedik, vurup sakık, hadi. Tatlı olanak, hadi. Tamam mı kaydı, tamam. Tamam. Tamam, çok güzel, tamam. Tamam. Doğum, doğum. Doğum, gel. Kala yedik, ben bu kuvvetliyim mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki, toplatmış mı? Tamam. Herkes toplatmış mı? Kala, kala. Kala. Kala. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Çaka geçse yedik, çok ne?
2: Evet.

O, bu akşam ben de tam diyecektim ki o masajından geldi. Teşekkür ederim.

0: Chuck.
1: Ay sen ne yapıyorsun?
0: Evet.
2: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl içten salladı ama. Ne yapıyorsun?
0: İyi.
2: Ben.
0: Ne yapıyorsun?
2: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
2: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
2: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
2: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
2: Yalancı.